varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Coşku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Makara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim.

hazır adam dayanmaz demiştim. Cepten yedik be seninle bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuna.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmesin.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552-855-60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz, Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve

yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469

Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey...

0: makine bir cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: Yakışanı yapar.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altınoklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altınoklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından bildiri yayımlandı. Toplantıda terörsüz bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Türkiye ile 7 ülke işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik sürdürdüğü ve giderek şiddetlenen saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Bakan Kacır, Avrupa'nın en büyük start-up ve teknoloji etkinliklerinden VivaTech'te dünyanın dört bir yanından girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle bir araya geldik. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ortaya koyduğu dönüşümü, üretim gücünü ve yenilikçi vizyonunu paylaştık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Artvin-Erzurum Karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 Köşebaşı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: Yakışanı yapar.
8: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
9: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: yolda lidersiz olun.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından bildiri yayımlandı. Toplantıda terörsüz bölge hedeflerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Türkiye ile 7 ülke işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin Filistinlilere yönelik sürdürdüğü ve giderek şiddetlenen saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi. Bakan Kacır, Avrupa'nın en büyük start-up ve teknoloji etkinliklerinden Vivatech'te dünyanın dört bir yanından girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji liderleriyle bir araya geldik. Türkiye'nin sanayi ve teknolojide ortaya koyduğu dönüşümü, üretim gücünü ve yenilikçi vizyonunu paylaştık, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 12 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Artvin'in Yusufeli ilçesinde Artvin-Erzurum Karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: hizmetleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
6: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
7: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere bu sabah saatlerinde Rize'ye gitti. Gürlek, milletimizin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisine ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek dedi. İçişleri Bakanlığı 26 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul merkezde olmak üzere ülke genelinde suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurumları sınavı kapsamında hazırlanan soru kitapçıklarıyla sınav evrakını ve 81 il ve Lefkoşa'daki 254 sınav merkezine götürülecek 531 araç Ankara'dan yola çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la imzalanan mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes beklediklerini bildirdi. Spor. A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
5: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Mutlu FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

Gökler bize yaşatır. Her sene rotamız yeni aşkadır. Hayat güzel devam ediyor.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cennet vatanımız iklim değişikliğinin etkilerine en açık bölgelerden birinde Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyoruz. İklim krizinin geldiği süreçte hiç sorumluluğumuz yok ama krizin etkisini azaltmak için sorumluluktan kaçmıyoruz. Hakkaniyetli ve çözüm odaklı bir iklim diplomasisi yürütmekten de geri durmuyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisine yüksek öğretim kurumları sınavı nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim personeli A Milli Futbol Takımı'na destek için klip çekti. Klipte rol alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milli takıma Dünya Kupası'nda başarılar diledi. Spor. A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Başancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
1: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Babalar Günü hediyesini seçmek Bekent Font'ta çok kolay. Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM mağazalarımızda tişört ve gömleklerde bir alana bir hediye fırsatını yakala. Baban için şık bir hediye seçerken kendin için de Bekent Bond avantajını yaşa.
3: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 @AtakentDönercisi.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın

de hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: oyuncak gibi.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yar.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235

0: Şancı reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778. Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendime arıyorum.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

0: geldi gözlerim.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesini yalnızca bir liderler toplantısı olarak görmüyoruz. Bu zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olacağını değerlendiriyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cennet vatanımız iklim değişikliğinin etkilerine en açık bölgelerden birinde Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Biz de bu bilinçle çalışmalarımızı yapıyoruz. İklim krizinin geldiği süreçte hiç sorumluluğumuz yok ama krizin etkisini azaltmak için sorumluluktan kaçmıyoruz. Hakkaniyetli ve çözüm odaklı bir iklim diplomasisi yürütmekten de geri durmuyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisine yükseköğretim kurumları sınavı nedeniyle meydanlarda milli maç yayını yapılmaması talimatı verdi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı birim personeli A Milli Futbol Takımı'na destek için klip çekti. Klipte rol alan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi milli takıma Dünya Kupası'nda başarılar diledi.
4: Spor.
3: A Milli Kadın Voleybol 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının ikinci karşılaşmasında Fransa'yı Ankara'da 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları Ankara etabındaki üçüncü maçında 20 Haziran Cumartesi saat 19.30'da Almanya ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile 2026-2027 sezonu öncesinde yeniden anlaşma sağlayan İsmail Kartal, Sarı Lacivert'le 2004. kez teknik direktörlüğünü yapacak. Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'i İstanbul'a getirdi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı. Türk motor sporları tarihine elektrikli rally otomobiliyle yarışan ilk Türk ekip olarak geçen Nazan Zorlu ve Özhan Çıplak Fransa'da önemli bir başarıya daha imza attı. Ekip zorlu mücadeleyi genel klasmanda 9. sırada tamamlarken kadın pilotlar klasmanındaysa birincilik elde ederek podyumun en üst basamağına çıktı.
5: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6289 lira 97 kuruş, Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 20 kuruş, sterlin 61 lira 25 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar 29 sent, bir bitcoin 63.008 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.827 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
2: Haber.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

seni daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek.

0: Sancı reklamları sunar.
1: Babalar Günü hediyesini seçmek Bekent Bond'da çok kolay. Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM mağazalarımızda tişört ve gömleklerde bir alana bir hediye fırsatını yakala. Baban için şık bir hediye seçerken kendin için de Bekent Bond avantajını yaşa.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
4: Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekkeköy Samsun.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hem

Foutru FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Babalar Günü hediyesini seçmek Bekent Font'ta çok kolay. Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM mağazalarımızda tişört ve gömleklerde bir alana bir hediye fırsatını yakala. Baban için şık bir hediye seçerken kendin için de Bekent Font avantajını yaşa.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
5: Baba büyüksün!
4: Diyerek babasına sarılıyor.
6: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: Yakışanı yapar.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve

0: faaliyeti.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Babalar Günü hediyesini seçmek Bekent Font'ta çok kolay. Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM mağazalarımızda tişört ve gömleklerde bir alana bir hediye fırsatını yakala. Baban için şık bir hediye seçerken kendin için de Bekent Font avantajını yaşa.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

22 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe'de Cuma gecesinde beraberliğimiz başlıyor. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. En güzel şarkıların adresinde ve WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da yer vermeye başlıyoruz. İlerleyen saatlerde yoğunluk olduğu için saat 20.00'dan itibaren mesajlarınızı 0542-744-6555'ten ulaştırabilirsiniz sevdiklerinizle. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen.

merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Samsun T-Tipi kapalı A7 koğuşunda yatan gönül sızığım, ayarsızım Tamer Karaaslan'a gelsin. Gözlerini kapat ve seninle yıldızları izlediğimiz zamana git. İyi düşünceler iyilik getirir. Sen iyi ol ki seni sevenler de iyi hissetsin. Gamzen'den öpüyorum, Sibel'inden armağan olsun bu parça diyor. Emrah söylüyor Sibel için, yanıyor gönlüm diyor.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına tekrar hoş geldiniz. Volkan Demirci'den Aide koğuşunda yatmakta olan ve Samet Yıldırım, Tamer Kara, Aslan Muharrem, Durgun Mukeda'yı, Ahmet Çoşkun, Ayçe Her Yerde, Umut Öztürk, Berber Bekir'i, Enis Güleloğlu'na, Samet Can Kalın'a ve Mert Akdağ'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Eller Rezerv şarkısı Volkan Demirci'den armağan oluyor.

Serkan Şişancı bizlerle beraber oldu. Eller üzer dedi sevgili dinleyiciler. Eller üzer, sevdiklerin üzer. Hayat bir şekilde böyle geçip gider. İYNR Samsun TTP Kapalı'da A10 koğuşundan Ahmet Sait Babaoğlu'na yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz aşktan daha büyük olamaz. Her koşulda yanındayım. Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor kutupta yaz gibi. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Çarşamba seyir tipi Kapalı'da yatmakta olan Burhan Pehlivan, Batuhan Pehlivan, kader birliği yaptım. Kardeşlerim ve abilerim Görkem Tunca, Uğur Özcan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahar'a ayrıca farklı cezaevlerinde bulunan Canım Kanım, Reisim Samet Yıldırım, Umut Özgür, Kemal Can Yıldırım, Yiğit Kaan Demir'e, Servet Ayşe, Doğukan Demir, Aslan, Altan Erol'una ve Türkan Taha Çırak'a selamlarım bakidir diyerek mesajını sonlandırıyor Batuhan Pehlivan.

İyi yayınlar. Katam 105.0 A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya'ya Eda Dilek'ten canım oğlum, yokluğun evin her köşesinde hissediliyor. Her gün senin için dua ediyor, seni düşünerek uyuyup uyanıyorum. Bu günler geçecek, yeniden sarılacağımız günler gelecek. Ne yaşanırsa yaşansın, sen benim evladımsın ve seni her şeyden çok seviyorum. Allah yolunu açık etsin, kalbine huzur versin, seni hasretle bekliyorum oğlum. Yavrum umudunu kaybetme, konuştuğumuz olay bir daha ki hafta olacak, koca dağım benim. Emre Yağızkaya'ya armağan olsun diyor dinleyicimiz.

WhatsApp üzerinden mesajlarınızı sevdiklerinize, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Kara Kız iyi yayınlar. İyi ki varsınız, sesimizi duyuruyorsunuz demir parmaklıklara. Rica ederiz. Resul, sana her gün dua ediyorum. Seni Rabbime emanet ediyorum. Çünkü emanetine en güzel o sahip çıkar. Bil ki aklım hep sende, yüreğim hep seninle. Özlemin her gün biraz daha büyüyor. Kendine iyi bak. C28'de sol yanım. Resul Dal Bey, seni çok seviyorum. Resul'dan Kara Kızına aklım hep sende şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar. A18 koğuşunda yatan canımın içi Mustafa Angay. İyiyim canım, merak etme, seni çok özledim. Bugünlerde geçecek ve biz kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Gün bile akşam oldu. Kavuştu vaktine. Ben yine sana hasret kaldım. Hasret kaldım şarkısını sana gelsin, yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkürler diyerek mesajını sonlandırmış Mustafa Angay.

ilk saatimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Astrova Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizde Tutku FM bünyesinde sevgili dinleyiciler. Güzel bir spor salonu sizleri bekliyor. Bir kez daha dinleyenlerimize hatırlatmış olalım. Atakum'da hizmetinize ve sıradaki mesajlarınıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Ben Aydı Koşun'dan. Tahliye olan Alihan Coşkun. Teşekkür ederim Alihan. Gurbetteki Erzurum Oltu T tipi Kapalı'da bulunan saygıdeğer abim Kemal Sarıkeseri, Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk'e Mukeda'yı, Samet Çangalan'a, Kadir Erez, Kaan Durukan'a, Tamer Karahasan, Ömer Faruk Çelik, Doğukan, Aktuman'a, Volkan Demirci, Urfalı, Ali, Cemal Çatıbay'a, Digir Ali, Oğuzhan Kurt'a, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgöz, Enis, Güderoğlu, Recep Çanas'a, Umutcan Özcan'a, Serdar Çelik, Mert Akta, Ari Soydaş, Muhammed Ediz'i, yarınlara güleceğiz tüm Aydı Koşun'a armağanım olsun Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

İyi yayınlar Aydın Koşunan Umutu Öztürk başta Can abim, Samet Yıldırım ve Çarşamba Siyah tipinde yatan Can Üzüm Batuhan Pehlivan'a selam edelim. Kiminin rengini, kiminin karakterini bu zorlu yolda anladık. Bu zorlu yolda her türlü zorluğu aşarız. Tekirden Bursun'da tek gerçek Samet Yıldırım'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A22 koğuşuna yatağın canım eşim Serkan Deri'ye. Seni çok seviyorum kalbim elbet bir gün. O güneş bize de doğacak. Sana çokça sarımalar biriktirdim. Hayatım sabır, kavgalarımızı bile özledim şarkısı eşim Serkan Deri'ye armağan olsun.

İyi günler canımın canım Merve Engin. Bugün bu zor zamanlarımız bitecek. Bir gün bu zor zamanlarımız bitecek. O gün geldiğinde dönüp baktığımızda biz el ele neleri atlattık diyeceğiz. Ve o gün bugünlerin hatırına sana daha sıkı sıkı sarılacağım. Buna söz veriyorum. Gözüm nuru yokun seni çok özledi. Serçe kadar yüreğimin gökyüzü kadar sancısı var. Ama biliyorum bir gün mutlaka kavuşacağız yan parçam. Sende kalmış parçası yukondan ailesi Merve Engin'e armağan olsun diyor.

14 saatlerimiz sende kalmış dedi sevgili dinleyiciler Semih Cenk. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. İyi yayınlar Hatice'den, tüm sevdiklerime armağan olsun. En güzel şarkılar diyor Hatice. Diğer bir mesajımız ise İyi yayınlar, iyi ki varsınız. Tutku FM 105.0, ben Karakız. Kimse bilmez neler yaşadığımı, kendime bile anlatamadım. Sessiz çığlıklarımı, içimde kopan fırtınaları, özlemi ama bir tek şeyden vazgeçmedim. Bir gün sana kavuşacağım umudumdan, C28'de her şeyim, Resul Dalbey'e armağan olsun bu parça diyor Karakız'dan. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz ve İyi yayınlar. A24 koşunda yatmakta olan Emre Yağızkaya. Annesinden mesaj, sen benim hayatta attığım en güzel imtihansın. Oğlum gücünü kaybet, gücünü kalbinden alan merhametli ve vicdanlısın. Yolun ne kadar zor olursa olsun içinde taşıdığın ışık sana hep doğruyu gösterecek ve sen kendi hikayeni en güzel şekilde yazacaksın oğlum. Sana güveniyorum koca dağım. İyi ki varsın oğlum. Sensiz bir gün daha geçti. Evine yuvana gelince benim bayramım oğlum, özgürlüğe az kaldı. Seni bırakmayacağım oğlum. Dediğim gibi araştırdım konuyu yavrum. Sabırlı ol, umudunu kaybetme koca dağım benim. Emre Yağız Kaya armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye seri bir şekilde Kalpten Kalbe programında ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun T-Tipi kapalıda yatan kardeşim Aziz Çınar'a, biz seni hep bekliyoruz. Sabırla, duayla. Ben her zaman yanındayım, her zaman arkandayım. Belki bugün değil ama mutlaka bir gün o güneş bize de doğacak. Seni çok seviyorum buradan kardeşimin abilerine, Fatih Tuduş, Hakan Yıldırım, Oğuzhan Tonus'a, Hasan Kıran'a çok selamlarımızı iletiyorum. O güneş hepinize doğacak ve cümlemi şunla bitirmek istiyorum. Vakit sabrın eseridir. Hayırlı akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış kardeşim Aziz Çınar'a gelsin diyor. İyi yayınlar. Kavak STP'yi A26 kafada yatmakta olan eşim Caner Çırak, avukatla görüştüm. Yarın büyük bir ihtimalle gelecek yanına. Sıradaki şarkılar sana armağan olsun, eşim Caner Çırak için gelsin diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Samsun'dan Çeça Merve, Bafra'da yatan eşim Kazım canım, haber göndermişsin. Haber göndermişsin Çeçam, seni günlerdir merak ediyorum. Avukat da istemedin, inşallah bir şey yoktur. Aklım sende kaldı, kurban olduğum benim tüm kelimelerim, tüm yollarım ve kalbimin tüm atışları sadece sana çıkıyor. Bir gün gidersen bil ki ben sensiz yaşamayı bilmiyorum. Seviyorum şarkısı sana armağan olsun diyor Çaça Merve'den. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Evet, mesajlarınız sırayla yayınlanıyor sevgili dinleyiciler. O yüzden aramalara cevap veremiyoruz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A26'da yatan eşim Taner Şahin'i, olmuyorsa olana kadar dua ederiz, olmuyor diye vazgeçecek değiliz. Biliriz ki kader gayrete aşıktır. Elbet bir gün kurban oldum. Seni çok seviyorum kocam. İlle de sen Taner Şahin'e armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm Samsun Açı Cezaevinden. Ben Burak Ola. Aleykümselam. Kader bile yaptım kardeşlerim. Serkan Bayrı'ya, Yiğit Çakma, Serkan Saygın'a, Kavak Açık'ta yatan kardeşim Kaan Kola'ya, Kaan Can Özküçü'ye, Mertcan Öztürk'e ve Zirköprü Kapalı'da yatan kardeşim Burak Kayacan'a benden selam olsun diyor.

İyi yayınlar Ayke Koçundan, ben Özlem dedi. Aynı sofrayı paylaştım. Asiyet Karakoç'a, İdem Özsali, Sibel Kaya, Elif Kaya, Gökçe Erdoğan, Eda Güney, Zeynep Olgun, Bengüsü, Sevim, Ebru, Ekici, Farklı Koğuşlar'da yatan Erdinç Güney, Erdinç Topaca ve Kabak Açık'ta yatan Can Kardeşim, Hazar Karakoç, Bedirhan Öztürk, Alper Koymatoğlu'na selam olsun. Özlem dededen Arman.

Deniz Güneş, öncelikle abim Samet Yıldırım, Aslan Aslan'la, Çakal Çakal'la güzel varlığım. Varlığın daim olsun. Konuşulanlardan daha fazlasını yaptık. Can Parçam, Temelcan Ak, Burak Enes Kayoğlu, Şahan Yılmaz, Halil Kayoğlu. Diğer bir mesajımız Enes Talay. Öncelikle abim, canım kanım Samet Yıldırım'a selam edelim. Enes Güneş, abimin de dediği gibi Aslan Aslan'la, Sıtlan Sıtlan'la güzel istek parçam. Armağan olsun abim Samet Yıldırım'a ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Köylü'den Arda Rengin'e selam olsun, tüm güzel şarkılar sabırla ve umutla diyerek mesajını sonlandırmış. Köylü içinde gidiyor.

Evet, yayınımız devam ediyor. Astro Spor Salonu sponsorluğunda 21.37 saatlerimizi değerli dinleyiciler. İyi yayınlar, merhabalar, ki boşum nasılsın, iyisindir inşallah, bizdeyiz, bir sıkıntı yok, evdeyiz, bizi düşünme, kafana hiçbir şey takma, bugünler geçecek, sabırlı ol, sen güçlü birisin, hayallerimizi düşün ve güçlü dur, seni çok seviyorum, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun, ben değilim parçası, armağan olsun diyor, Emrah Yalçın için gidiyor.

Evet, mesaj trafiğimiz yoğunlaşmaya başladı ama tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez hatırlatmış olalım şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Merhabalar, iyi günler. Ben Hilal Kayın. Ayaz A26 koğuşunda bulunan eşim Mücahit Ayaz'a bir sen varsın bir de seninle olan hayallerim. Seni çok seviyorum. Annelerin yanından şimdi çıktım. Haberin olsun, aklın kalmasın. Aklım hep sende şarkısı armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Hilal Kayın, Ayaz ve sevdikleri için geliyor. Ve geçiyoruz diğer bir mesajımıza sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum köylüden. Arda Rengin'e armağan olsun. Tüm güzel şarkılar sabırla ve umutla diyor. Köylüden armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Bir başka mesajımız ise iyi yayınlar A14 koğuşunda yatmakta olan güzel yürekli sevdiceğim Alper Ustabaş'a selamlarımı gönderiyorum. Mesafeler bile bize engel olamaz. Yakında kavuşacağız inşallah. Seni canından çok seven, seni canından çok seven Gül'ün gözlerinden öpüyorum. Engel şarkısını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Alper Ustabaş'a armağan olsun diyorum.

İyi yayınlar, ben Karakız. Üzülmeni istemiyorum. Bu belirsizlik ikimizi de yorsa da ben her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Umudumu kaybetmedim. Sen de kaybetme. Bugün hasret ve bugün hasret varsa yarın kavuşmak da var. Yeter ki güçlü ol. Ben hep yanındayım sevgilim. C28'deki nefesim Resul Dalbey'e armağan olsun diyor Karakız'dan.

Katırcı. Bütün özlemler size, çok yakında kavuşmak dileklerimizle. Mahkum şarkısı Erhan Yıldız ve Necati Öksüz Yasin Yıldız Dost Meclisi'nden Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicilerimiz. Erhan Yıldız, Necati Öksüz, Yasin Yıldız için armağan oluyor.

İyi yayınlar diliyorum eşim Lütfücan Elber için yazıyorum. Sabrın kanatları. Sabrın kanatları varmış zaman gelince sahibine uçarmış ya. Rabbim emrettiğin gibi sabrediyorum. Vaat ettiğin gibi müjdele, sevdiğim seni çok seven eşin Ceylan Elbir'den armağan olsun bu şarkı diyor Lütfücan.

Saatlerimiz 22.00 gösteriyor sevgili dinleyiciler. Bu saatimiz itibariyle sponsorumuz Sami Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben A30 Koğuşu'ndan Doğukan Kocaman. Aleyküm selam Doğukan. Başka kardeşim Hüseyin Kanlı, Kemal Can Dindar, Kaan Düzgün, Can Parçam, Ramazan Öztürk'ü, İsmail Korat'a, Emre Lahinci, Akın Aksoy, Doğukan Demir, Salih Eroğlu, Ahmet Tek Hatun, CSDG Eril, Gürkan Rokop, Haluk Yılmaz, Yusuf Güneçoğlu, Onur Payzi, Halil İbrahim, Torun ve Hüseyin Çavuş'a, başka koğuşlarda yatan dostlarım Bahri Yıldırım, Emrullah Kaya, Mirhan Sayala, Nazım Bilgin kardeşim, Özüm Ramazan İspire, Kadircan Taflan'a, Türkan Karagöz'e, Aleş Topal'a, Barış Denizli, Mertcan Akgöz'e, Nuri Gülen'a, Musa Tolga, Tokyay ve Apo Özyan'a rafa kaldırıyorum bazı kitapları. Vakti zamanı geldiğinde okuyacağım istek parçam Adam Var parçası, kardeşlerim Bahri Yıldırım, Ramazan Öztürk'ü ve Can Parçam Doğukan Demir'e de armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış Doğukan Kocaman'dan.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Geceye devam ediyoruz kaldığımız yerden sevgili dinleyiciler. Kavaksaya tipi A26 koğuşunda yatan Efe Zeybek abiciğim. Seni çok özledim, ne olur çabuk gel, heyecanla seni bekliyorum. Kuzenin Asil Ege Zeybek, bir selam sal. Sabah olsun parçası ona ve koğuş arkadaşlarına da armağan olsun. Efe Zeybek abiciğim için armağan olsun diyor.

İyi ki varsın, ben Karakız. Bugünleri de atlatacağız Allah'ın izniyle. Her şey bir gün güzel olacak. Umudunu kaybetme, dünyanın yükü omuzlarına ağır gelse de bil ki seni yalnız bırakmayacağım. Ben hep senin yanındayım. C28 sevdiğim adam Resul Dalbey'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Hilal Kayın, Ayaz, Saadet Koçuna, Can Bağım, Eda Büyütay, Özüm Kardeşim, Tuana, Gül Bulut, Her Şeyim, Hayat Çetin, Elif Sibel Kaya, Aysel Aktaş'a, Gündür Çağlı, Fatma Coşkun, Zerda Doğan, Yasemin Demir, Taş Şeyden Parsa, Elif Tursun, Ceyda Çakıcı ve Çarşamba'da olan kız kardeşim Asena Afra, Bandıoğlu'na, Merve Sekmen, İlhan Şeker, Gizem Tunç'a, Kucak Bulusu, sevgilerle selamlar, sizleri çok seviyorum. Hilal Kayın'dan Armağan Olsun Bu Parça diyor. Efendim, 22-20 saatlerimiz Samev Gayrimenkul sponsorluğunda.

İyi yayınlar, bu şarkı Eray Kaya'dan. Kavak seyir tipinde A26 koşuna yatan Efe'ye bek canım kardeşim, gözün arkada kalmasın. Her şey yolunda, herkes seni bekliyor. Sabret güzel dostum, güzel günler yakındır. Tanışamadığım şarkısı Eray Kaya'dan. Armağan olsun Efe Zeybek için.

0: Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Canım Can'a görüşmek üzereyim. Yıkılın iyi, merak etme ama ilk defa bu kadar sağlam yıkıldım. Dönüp arkama baktığımda sen yoktun. Sen olsaydın zaten yıkılmazdım. Bu günlerde geçecek bizim sınavımız hiç bitmiyor. Bu da bizim kaderimiz. Seni çok seviyorum, sadece bunu bil. Bugün mektubunu çıkardım, defalarca okudum. Ben çaresizliği seni orada bırakıp dönerken anladım. Ama kalbim biraz daha sabır. Bu da geçecek. Sen bir gel. Ben yaşayamadığım çocukluğu seninle yaşamak istiyorum. Yalnızlığa karşı verdiğim en güçlü savaşım sensin. Haydi söyle parçası bize gelsin. İyi geceler, kurban olduğum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İyi yayınlar, kurban olduğum. Sensiz her şey anlamsız ve boş geliyor. Yokluğun çok belli oluyor. Hep dualarımızdasın. En kısa sürede Rabbim seni bize kavuşursun. İnşallah son imtihanımız bu artık. Çok mutlu olacağız. Sabırlı ol, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Gülüm türküsü armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için giriyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Yatan kardeşlerim. Mehmetcan Dumanoğlu, Kürşat Dumanoğlu için Köşe Bucak şarkısını armağan ediyorum. Buradan onlara kucak dolusu sevgiler, sizi çok seviyorum, hayırlı yayınlar dilerim diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Evet, Tutku FM'de 22.41 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve Kalpten Kalbe programında Samy Gayrimenkul sponsorluğunda mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sırayla. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar A22 koğuşundan Nevzat Başkurt'a başlar reislerim Fahri Can Pek, Özler Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu ve kardeşlerim Özcan Karakoç, Umutcan Koparan'a, Adem Çal, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt ve Ufuk İşler'e Armağan Olsun Çıkmaz Bir Sokak şarkısını rica ediyorum. Nevzat Başkurt diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Gülsüm neden? Selamun aleyküm, ben Kürşat Ağar. Aleyküm selam Kürşat. Kürşat Ağar buradan. İsim Kadir Efe Ağar. Abilerim Mutfelip, Ömür, Ermiş, Can, Alperen Gündoğan'a, Cener Balıtlı'ya. Cener Balıtlı'ya. Kardeşim Enes Güderoğlu'na selam olsun. Nevzat Can abimin, hepinize selam var. Özlemin, özlemim sizedir. Kısa zamanda kavuşmak dileğiyle. Ayrıca Enes Güderoğlu'ndan Samet Karatay'a da armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor Kürşat Ağar. Ve Nevzat Can al için giriyor bu parçamızda.

İyi yayınlar Kabak Seyitipi A26 koğuşunda yatan torunumuz Efe Zeybek. Seni çok seviyoruz, hep yanındayız. Biz senin, sen bizim, kral Efe'msin. Deden Dursun Zeybek, babaannen Zehra Zeybek. Seni çok öpüyor, hasretle seni bekliyoruz. Efe Zeybek ve koğuş arkadaşlarına armağan ediyoruz diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Haydi koşuna yatmak olan Samet Yıldırım abi, bu dünyada değişmeyecek şeylerin biri varsa o da sana olan kardeşliğimdir. Ve mesafelerle de dualar bunu değiştirebilir abim. Özlemle ve dualarla Gökay Pedek'ten Asil Koç gibi şarkısı armağan olsun diyor Gökay Pedek'ten.

0: yalanım yok. Yeminimde sözümde. Yeminimde sözümde. Sevgim çok, yüreğimde özümde. Gözüm yok, hiç kimsenin yerinde. Aşılmaz dağları açtım. Aşılmaz dağları açtım. Koç gibi geldim. Koç gibi geldim. Koç gibi geldim.
1: Koç. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Saat 20 itibariyle başladı beraberliğimiz ve devam ediyoruz geceye. 23.00'ı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Tutku FM 105.0, emeğinize sağlık. Ben Karakız. Sevmek bazen en ağır yükü omuzlamak gibi, gülüşünü özlerken susmak, yanında olamazken güçlü durmak, zorunda kalmak ama ne olursa olsun yanındayım. Sensiz olmuyor, seni çok özlüyorum yar. C28'de Nefesim Resul Dal Bey için Deli Gömleği şarkısını rica ediyorum diyor, Karakız'dan armağan oluyor.

Benden bu güzel yorum tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize armağan olsun. Ayrıca kader mahkumlarına da armağan ediyorum. İyi yayınlar, ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Teşekkür ediyoruz. A2 koğuşunda olan can dostum Tansu Kaplan. Dört duvar arasında da olsak her daim yanındayım. Benden sana yalnız değilsin parçası armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Nevzat Başkurt'tan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Alper Ustabaş'a armağan olsun annesinden diyor.

Şimdi diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Demir kapılar aramıza mesafe koyabilir ama kalbime olan yolunu asla kapatamaz. Her geçen gün seni biraz daha özlüyor, biraz daha seviyorum. Belki aynı gökyüzüne baktığımız her an aramızdaki tüm duvarlar yok oluyor. Sabırla bekliyorum seni çünkü kavuşacağımız gün tüm hasretimize değecek özüm. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a derdimin dermanı parçası da armağan olsun ve tüm güzel şarkılar gelsin diyor. Emrah Yalçın içinde gidiyor.

Lafa gelince mangalda kül bırakmayan, inşaata gelince yeri videsi takan insan ne ticarette bereket görür ne de hayatta huzur bulur. Çünkü söz çok olup amel az olunca insanın itibarı da gölgesini kaybeder. Alimler der ki insanın değeri söylediğiyle değil yaptığıyla ölçülür. Mevlana'nın ifadesiyle de ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. İkiyüzlülükle kurulan hiçbir düzen uzun ömürlü olmaz. Sağlık gibi ticarette emek ister, düzensiz söz, düzensiz hayat getirir. Bugün kırdığın güven yarın kapını çalan en büyük borç olur ve... Güzel bir sözle kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Cümleten selamun aleyküm biz Kürşat Ar ve Nevzat Çanar. Aleyküm selam buradan canımız, kanımız Kadir Efe Ar ve Enes Güderoğlu'na selamlar olsun. Çok az kaldı sabırlı olun diyerek mesajını sonlandırmış. O şarkıya yer vermiştik tekrar yer veremiyoruz. Kürşat Ar ve Nevzat Can Ar içinde giriyor bu güzel yorum.

İyi yayınlar diliyorum Çeça Merve'nin, Kazım Can'ına armağan olsun. Enes Güneş'ten Kıskanır şarkısı armağan olsun diyor ama o şarkı olmadığı için bir başka şarkı gönderiyoruz. Gülseven kardeşlerin güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı sevgili dinleyiciler. Şu anda bakalım yoğunluk durumumuz azaldı. Gelen mesajları hemen 10 dakika içerisinde yayına alabiliyoruz. Şarkılara da yayın akışımıza, formatımıza uygunsa yer veriyoruz ve tüm güzel şarkılarda şu anda mesaide olan, bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize de armağan olsun.

İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Biricik ablam, Münevver Temiz'e, Yasemin Temiz'den Armağan Olsun. Diğer bir mesajımız Gökhan Aslan mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dostlara selamlar gönderiyorum. Sıradaki şarkılar sevdiklerimiz için armağan olsun diyor Gökhan ve sevdikleri için de geliyor. Yurt dışından Harun mesajını ulaştırmış. Kulbetten Sıla'ya selam olsun ve tüm Samsun'a armağan olsun en güzel şarkılar diyor. Harun ve sevdikleri için de geliyor.

23.20 saatlerimiz Sami Gayrimenkul sponsorluğunda Sami Gayrimenkul Atakum'da hizmetinizde sevgili dinleyiciler, Tutku FM bünyesinde. Ayrıca Astroba Spor Salonu'da Ömür Evlerinde hizmetinize devam ediyor. Yenilikler ile Tutku FM bünyesinde yeni spor severleri hatırlatmış olalım. İyi yayınlar, kolay gelsin, hayırlı geceler. Ben Samsun City, şu an Terme'den konserden geliyorum. Sıradaki şarkı Samsun City takipçilerine ve kader mahkumlarına, yakınlarına armağanım olsun diyor. Peki, başarılar diliyoruz bizler de. Admin Ferhat olması lazım sanırım. Tüm güzel şarkılar Samsun City takipçilerine de armağan olsun. İşini güzel yapan insanlar gerçekten bir zaman sonra sabredince başarılı oluyor sevgili dinleyiciler. Ben ilk özel radyoların kurulduğu dönemlerde önce kasetten yayın yapardık, sonra CD'ye döndü, sonra bilgisayara döndü, sonra otomasyon sistemiyle işimiz biraz daha kolaylaştı. Dolayısıyla o günden bugüne, 90'lı yıllardan 2000'li yıllara geldik çok şükür. Tüm güzel şarkılarımızda Tutku FM dinleyenlerine de armağan olsun. Kalpten kalbe.

Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor sevgili dinleyiciler ve sırayı Serkan Kaya alıyor sırayı. Yeni şarkısıyla Dertler Meyhanesi diyor. Mesajlarınızı da kaldığımız yerden sırayla yer vermeye devam ediyoruz. Şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Bu gece fazla yoğunumuz yoktu ama tüm mesajlarınıza yer verdik. Şarkılar da yayın akışımıza, formatımıza uygun şarkılara yer vermeye özen gösteriyoruz. Dertler Meyhanesi diyor Serkan Kaya sizlerle.

Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri. Geçelim mesajımıza hemen. İyi günler, kolay gelsin. 15 koğuşunda yatmakta olan canım kardeşim Ali için Böyle Olsun şarkısını paylaşırsanız çok sevinirim. Canımın yarısı, seni çok seviyoruz. Biraz daha sabır kızım, az kaldı, bitecek, geçecek bu günler. Kendine dikkat et, Rabbime emanetsin. Ailen seni seviyor, hep yanındayız, arkandayız. Ablaların, annen ve babandan armağan olsun kardeşim Ali için diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir hatırlatmamız var. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun olarak mesajlarınızın en sonuna yazın görebilmemiz için sevgili dinleyiciler. Yoksa biraz şarkıyı bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor. Sırayı Aycan Öner'e bırakıyoruz.

Merhabalar Erbağ'dan, kolay gelsin. Tokat Erbağ'dan, Zara'dan Hasret Rüzgarları şarkısı Armağan Olsun selamlar diyor Mustafa'dan. Tokat Erbağ'a da sevgiler gönderiyoruz memleketimize. 23.37 saatlerimiz Cuma gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz.

İyi geceler bıcırım şarkımızı beraber dinlemek istediğim seni seviyorum. Gümüşleyerek mesajını sonlandırmış. Bir seni düşündüm, bir de kendimi alıyor sürekli.

23.45 saatlerimiz Sami Gayrimenkul sponsorunda yeni arka bak açık cezaevinde yatmakta olan Ferdi Deril'in ablası. Buradan Ferdi'me, kardeşim Efe Hamza Altuntuğ ve Zerda Doğan, Samsun Kapalıdağ 23 koğuşunda yatmakta olan abim Fatih Sancak'a selam olsun. Yiğit namıyla tanınır Sarı Kral Sabır Zaman Elbet Bir Gün Ali Kınık'tan Zemheri şarkısını armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Kavak açıkta yatmakta olan Ferdi Diril için armağan olsun diyor Ali Kınık'ın Zemheri parçası. Bir yatırıcımızın o fırtınada yağmurda giderken bana videosunu hatırlatıyor şimdi. Tüm deprem zamanı yardıma koşanlara, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, emeği olanlara. Kahramanmaraş merkezi büyük bir deprem 6 Şubat 2023 yılında meydana gelmişti. Pazarcık merkezi 7.7 büyüklüğünde, ilk deprem sabah 04.17'de, Elbistan merkezi 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem ise aynı gün saat 13.24'te yaşanmıştı. İki saat arasında gerçekten 04.17 ve 13.24'te asıl büyük yıkım olmuştu. Dolayısıyla biz de depremden yaklaşık bir 15-20 gün sonra yaklaşık 5 tane gıda aracı, 1 tane tırla Maraş Elbistan'a gittik. Oradaki gördüğüm manzara, hani ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ya, gerçekten öyleydi. Durum çok soğuk vardı. Ben ömrümde öyle soğuk hiçbir yerde görmedim. Bingöl'de askerlik yaptım ama böyle bir soğuk görmedim. Depremi, Maraş'ta soğuğu, orada hepsini bir arada gördük. Dolayısıyla Allah tekrarını yaşatmasın o günleri diyoruz. Zemheri şarkısı bunu hatırlatıyor ve devam ediyoruz.

Aman Tazeoğlu'nun güzel bir sözü vardı kitabında. Bazı yaralar sardıkça kanar diyordu. Yarayı kapatmak gerekiyor. Hayat yolunda herkesin imtihanı farklı tabii ki. İyi yayınlar İKOS'undan Merve Engin için armağan olsun, iyi geceler sol yanım diye gelen bir mesajımız var. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar A14 koğuşunda yatan Emine, herkese ve her şeye rağmen hıcırım gözün arkada kalmasın gümüş, tüm güzel şarkılar armağan olsun Emine'den diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Hasretin her gün içimde biraz daha büyüyor. Yokluğun zor olsa da sevgine tutunarak ayakta kalıyorum. Aramıza giren duvarlar ne kalbimi senden uzaklaştırabiliyor ne de sana olan sevgimi eksiltebiliyor. Her gece aynı gökyüzüne bakıp seni düşünüyorum. Bil ki attığım her nefeste, kurduğum her hayalde sen varsın. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. O gün geldiğinde tüm özlemimiz bir tebessümde son bulacak. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu parça diyor.

saatler gece yarısına gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Kalpten Kalbe programında İYNR Samsun T-Tipi Kavalı'da yatmakta olan Serdar Kutbay kardeşime selamlar olsun. Bugün değilse elbet bir gün. Umudumuz Allah'tan. Emirkan Uçak, Alperen Çağlar, Umut Çağlar için armağan olsun bu parça diyor Serdar Kutbay kardeşime. Armağan olsun tüm güzel şarkılar diyerek mesajını sonlandırıyor. İyi yayınlar A14 koğuşunda yatan Emine, herkese ve her şeye rağmen bıcırım gözün arkada kalmasın gümüş diyerek mesajını sonlandırıyor.

0: Kadir'den A14 Koşu'ndan Alper Usta Başkader bile yaptım. Abilerim Enes Yoruklu, Caner Balutlu, Aslan Emice, Selim Güven, Çetin Kala, Canan Kılınç, kardeşlerim Alperen Gündoğan, Emirhan Kara, Emin Altuman, Osman Bayrağı armağan olsun Alper Usta Baş'tan diyor.
1: Tutku FM.

İyi günler, ben Nedim Onursal, Kübra Onursal, C22 koğuşunda yatan aslan kardeşim Tunahan Çakır, Tunahan Çakır'a bir gün kavuşacağız güzel günler, bizim de kardeşim son ayrılığımız olsun. Allah bir daha göstermesin C22 koğuşuna gelsin bu şarkı. Sanma Yaşarım şarkısını yayınlarsını sevinirim. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Nedim Onursal, Kübra Onursal için geliyor.

İyi yayınlar Karakız Dayan sevgilim. Seni oradan alacağım. Bu ayrılık da, bu hasret de bir gün bitecek. O gün geldiğinde ne gözyaşı kalacak ne de yarım kalan hayaller. Yeter ki umudunu kaybetme. Ben hep buradayım. C28'de her şeyim Resul Dalbey için armağan olsun diyor.

Cumartesi gecesinde de sevgili dinleyiciler saat 20 itibariyle beraber olacağız Kalpten Kalbe programında kısmet olursa. Ve son mesajlarımıza geçiyoruz geceye dair. Kalpten Kalbe Taner Radyo'da sesimize ses oluyorsun. Yüreklere dokunuyorsun. Her programın ayrı bir umut, ayrı bir nefes oluyor. O zaman ne mutlu bizlere. Benim saatim gece 02'ye. Uyku saatim 02'ye. Sabahta 08'e kurulu. Her gün bu şekilde başlıyoruz. Güne ve sonrasında tabii ki pazar günleri hariç. Pazar günleri serbest. Aydın'dan Yılmaz, Selahattin ve Sabahattin'den sana selam ve sevgi dolu saygılar. İyi ki varsın, iyi ki sesimiz oldun. Her şey gönlünce olsun diyor. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Sesimize yorulmaya başladı ve gecenin son bir mesajı. Gecenin sessizliğinde en çok seni düşünüyorum. Aramıza giren duvarlar sevgime engel olamıyor. Çünkü kalbim her gün sana biraz daha yaklaşıyor. Özlemin içimde büyüse de seni sevmek bana güç veriyor. Bir gün bu hasret bitecek ve kavuşacağız. O güne kadar adını kalbimde, sevgine yüreğimde taşıyacağım. Üzerini ört, yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Sürgün parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın'dan da bu gece yine güzel bir mesaj trafiği vardı. Sevdiklerine, sevenlerine mesajlarını ulaştırdık. Peki İyi yayınlar Serdar Kutbay kardeşime. Selam olsun. Bugün değilse elbet bir gün. Umudumuz Allah'tan. Emirkan Uçak, Alperen Çağlar, Umut Çağlar'dan armağan olsun diyor. Selda Baycan söylüyor, sürgün diyor.

0: Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu geceki güzel yayınımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bu gecede kalpten kalbe de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarda duygularınıza dokunduk. Katılan, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Tutku FM.

O gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu. Büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş onu gözetliyordu. Kirliydi. Yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği. Yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğunla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş miydi? Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka. Dağların mektebi başka.

0: Rock FM 105. Duyguların frekansı.
1: Bölgenin en iyisi. En iyisi.
2: Biliyorsun ya. Arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git.